0: Çok güzel.
1: Çok güzel.
0: Passion Spring. You're King or Frank. 8131. Dano. 8131. Be a silver Nissan Sentra.
1: Okay, thank you.